insanlar harika. Türkiye valla baya karışık. İstanbul'daki insanlar garipler ya. Telefonum çalıyor. Rengim aynı.